0: Vay anladım. Ben doğru. Kısa bir kaza bu.
1: Roger, Roger, headquarters. Leave me, I'll leave the 911 call.
0: Got it.